şirkinsizim şirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülü gülü. Tamaşa. Kuva.